0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi.

eFood'da. Telefon 25 41 30 5053 ve 693 63 65 628. İpro Eni Stasi, sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM Youth, Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: gününüze Haşim'le renk katın.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Günaydınlar. Merhabalar efendim. Günaydın. Yine Radyo Kral'da Kral FM'de yine sunucunuz ben Aşim ile birliktesiniz. Hepinize kucak dolusu selamlar ama çok çok da saygılar. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar hepinize çok çok günaydınlar. Madagaskar'ı bu filmini izlemiş miydiniz? Bilmiyorum, çizgi film olabilir ama gayet de güzeldi. Herkes işlemi izlemiştir. Adaş günaydınlar bakalım bayan. Nasılsınız bakan bu sabah? İyice misiniz canlar? Çok çok günaydınlar. Onur günaydın. Aa, sabah sabah hayırdır oğlum benim? Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşık Agam, Raif Ahmet Sibel'den geldi. Günün ilk günaydın mesajı. Bugün Perşembe ayın 25'i. Ve evet, bugün bir haberle böyle hemen haberlerde görmüşsünüzdür. Venezuela'da meydana gelen deprem 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem. Biz en son bu depremleri yaşamıştık. Böyle iki tane 7'lik depremler. Ağır hasar var. Can kaybı henüz belirsiz. Venezuela'ya geçmiş olsun diliyoruz. Kral Efendi'den, memleketimiz Yunanistan'dan. İnşallah fazla can kaybı da yoktur. Bu konuyla alakalı bilgileri radyomuza, ajanslarımıza gelen haberlerden sizlere aktaracağım. Olup olup kalimerasa, seolus, good morning, everyone, everybody, everywhere. Bonjour. Life, bitirdin mi boya işlerini bugün? Mesaj yaz.

Yine sponsorlarımız, yine sizler, yine dinleyicilerimizle sohbetlerimiz, güzel güzel müzikler, seçtiğiniz şarkılar. Pandora'nın sihirli kutusu Kral Efendi efendim. Krallar ve kraliçeler sabahların güzellerine günaydınlar bakalım. Çocuklar da dinliyorlar her ne vakit. Tabii okullar kapanmış olsa da böyle erken kalkıp da radyosunun başında dinleyenler var. Takdire şayan, vallahi tebrik ederim. Günaydın.

Günaydınlar efendim, kıymetli vaktinize günaydın, size günaydın, hanenize günaydınlar. Çalabım Göktengri işinize rast getirsin, kolaylıklar versin. Günaydın. Aynalı baba, dayı günaydınlar, kolay gelsin. Vay vay vay, I like to move it. Nasılsın bakalım? İyice misin? Saadetin nasıl? İyi mi? Alaylay. Aynalı baba, kolay gelsin sana da. Hayırlı işler diliyorum. Gracias. Arigato gozaimasu. Kitos. Ooo, kimler gelmiş? Say ho, Ayhan Duban. Yes, good morning Mr. Duban. Anladın Markus, İngilizce'de nasıldı be ya? Ah bak şimdi, hadi bakalım, o kadar da İngilizcemiz iyi değil ki. Neyse, biz bildiğimiz dilden günaydın diyelim arkadaşımıza da kızmasın sonra. I like the movie, Ayhan Duban. Kira dedi Marke, poli kalimera sas. Özledik sizi be, neredesiniz siz be, kayboldunuz bakalım be ya. Coşkun Ceykun Kaya, günaydın dayılara. Ustalara günaydınlar bakalım. Onlar gazoz değil, onlar efsane. Gazoz olma, efsane ol. Bobo dedi ki Ayhan Duman. Ayhan Duman'da aktopot varsa bende de var dedi. Doğru mu söyledi acaba? Bu asma yaprağı, bu işi bayağı. We like to move it. Dancing to your feet to soar. Party hardest like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Dünya Kupası'na bakacağız bakalım neler olmuş. Fanatik'te gidip bir spor haberlerine. Klasik şu transferler, bu transferler. 25 Haziran tarihinde bugün neler olmuş? Onlara bir bakalım. Bugün Dünya Denizciler Günü'ymüş. Kaptanların yani, Mesut'um. Dünya Denizciler Günü'ymüş bugün 25 Haziran. Doğru mu bilmiyorum. Keçi peyniri günüymüş. Ayhan, keçi peyniri var mı sende be Duman'ım? Renkli televizyon günü. Ha, burada dur şimdi. Buraya bir parantez açalım. Eskiden renkli televizyon yoktu. Siyah beyaz televizyonların önünde plastikten renkli, böyle gökkuşağı renginde plastikten bir şeyler koyuyorduk. Doğal olarak televizyon renkli oluyordu. Sonra renkli televizyonlar çıktı. Şimdi yine incecik televizyonlar valla. Oo, bugün gündem yoğun o zaman. 25 Haziran. Keçi peyniri günü. Renkli televizyon günü. En çok da Dünya Denizciler Günü. Dünya Denizciler Günü'nün kaptanlarını kutluyoruz efendim. Denizlerde vaktini geçirenler var. Emekliye çıkan kaptanlar var. Şu anda gemileri park arızma yaptılar orada. Nerodatu'da. Fener'in boyunda gemileri bağladılar. Şu anda dinleniyor arkadaşlar. Dinlenecekler tabii. Kalara, kalara da bırakmadık. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Günaydın efendim.

0: μην παίρνετε τόσο σοβαρά.
1: Θα έρθουν άλλα πιο ωραία.
0: Άνοιξε το ράδιο, έτσι λέει. Orhan Osman, günaydın Ars. Kilimanjaro'nun kralı Orhan Osman. Halara. Orhan Osman şöyle demiş. Ayhan'ın duyuyor musun? Günaydın. Söyle Ayhan Duman'a bende palamut var, istiyorsa vereyim demiş. Ne yani? Şimdi Ayhan Duman'da cam vardı, palamut istiyordu. Bizimkisi patlıcanlı palamut mu Orhan? Bize yok mu yani? O kadar şarkı gönderiyoruz, o kadar Beşiktaş diyoruz, o kadar Orhan Osman diyoruz. Ayhan'a palamut var, bize yok. Çalmıyorum lan bundan sonra istediğin şarkıları. Osman Orhan. Orhan Osman. Kral Beşiktaş. Halara da kurma. Halara, halara. Ömer Hayyam bugün konuğum. Hayyam'ın şöyle bir dörtlüğü var. Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok. Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok. Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok. Ben düşündükçe var dünya, ben yok.

Batı'nın filozofları insanlığa hemen hemen aynı fikir ve düşünceyi anlattılar. Onlar anlattı da biz bir şey anladık mı? Pek sanmıyorum ama neyse, göreceğiz bakalım. Gönül Allah'ın Kâbesidir. Ona göre Kâbenizi şaşırmayın. Hey. Güftesi Mehmet Sadi Bey, bestesi yine Hacı Arif Ali Bey'e ait olan alafranga bir şarkı dinletiyorum. İbrahim Agam. Kırışı

Allah Allah. Başımıza ne gelirse zaten bu sevdadan geliyor. Kiria Maria Calimera. Nasılsınız Kiria Maria? İyi misiniz? Poli poli Calimera sas. Filan ke pola. Şu poli paron. Almanya'da sıcak öyle bir bastırdı ki ne uyku uyanıyor ne de yerinde oturuluyor. Nereye gitsek sıcak bizden önce gitmiş. Vallahi mi kız? O derece yani sıcak. Bu hafta 40 derecelere falan varacak. İyi ki Aşma abinin sesi var da sabah sabah içimiz serinliyor. Günaydın Aşma abi. Vay vay vay. Günaydın bakalım. Dondurmacıların kralı. Sıcak, çok sıcak. Polizesti.

annenize, iş yerinize, arabanıza birazcık serinlik getirebiliyorsak ne mutlu. Üflüyün buradan. Serin hava. İskeçemizde hafif rüzgarlı serin bir hava var. Bugün güzel. Gayet güzel bir hava var. Bizde de cumadan sonra sıcaklıklar. Allah'ım Allah'ım.

Günaydın ağacım, hoş geldin Orhan Tuna. Selamün aleyküm, gününüz aydın, kazancınız bol olsun. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin inşallah ağacım. Ve aleyküm selam, hoş geldin. Sizlere de ve tüm dinleyenlere hayırlı sabahlar, hayırlı günlerimiz olsun inşallah demiş Orhan Tuna ağam Paris'ten. Abi sıcaklıklar devam mı? Geçen gün fotoğraf gönderdiniz, iş yerinde klima falan var. İnşallah rahat bir şekilde çalışıyorsunuzdur. Kolaylıklar diliyorum Orhan Tuna. Durmuş Ali Zengin ağam, Servet ağam orada Paris'te bizi dinleyen dinleyicilerimize kucak dolu selamlar Batı Trakya'dan. Esmer, ne Esmer? O başka. Kıymetli zamanınızı bizimle bize ayırdığınız için teşekkür ederim ayrıca. Zaman usta, yıllar çırak, aylar öğrenci, saatler çocuk, dakikalar bebek, saniyeler doğmamış insan. Zaman önemli. Emircan birazcık dün kulağını çınlattık Orhan'la. Günaydın Aşma abi, saat 4'ten seni bekliyoruz. Burası çok sıcak diye 4'te iş tuttuk. 1 gibi kaçacağız. Aşırı sıcak. Donumuz gözünüz. Çat. Kahrettirme Emircan, sabah sabah kahrettirme. Erken işe başlamışlar 4'te. Hadi Allah korusun.

işte yeni araba olunca böyle oluyor. Avtomata, ceryanlı, güneş enerjiliyle dolan araba. Motorist Coşkun, günaydın be kralım. Yakışmış yeni arabaya Kral FM 100. Şöyle Kral FM 100'ü güzelce bir video çek. Bir de bu şarkıyla bugünkü klibi öyle olsun. Önce radyoyu, sonra dışarılarını çek. Memleketimin güzelliklerini çek. Çek kameracı, çek. Yaklaştır böyle Kral FM 100 avtomata arabada. Ondan sonra dışarıki güzellikleri al. En sonunda da ben şava yaparken çek. Hazır mısın? Mutuş.

Ο, τι γίνεται, άστο, άστο. Η χειρίμιση çok güzel de şu an dışarıda 39 derece ağam. Hayırlısı olsun eşi. 39 derece şimdi mi be Orkan ağam? Wow! Paris yanıyor. Notre Dame'ın kamburu gibi. Günaydınlar Nurdan Müminoğlu. Günaydın abi, bir şey göndermişsin de benim Messenger hala açmıyor fotoğrafları falan. Sabotaj yapıldı galiba bana. Sohbet muhabbet başladım bugün. Hızlı hızlı geçsin saat. Öyle geçsin. Ben de yardımcı oluyorum ama sana. Ένα φυλάκι, ένα... Tarkan'ın şarkısı vardı. Günaydınlar. Haydi Justin Stasitontrelona, patrona, tabii ki tarlada çalışanlara kolaylıklar gelsin. Cennette hurular varmış, kara gözlü. Kim demiş onu be dayı? İçkinin de oradaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz. Bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili Ömer Ayyan. Bugün Ömer Ayyan var. Sağ ol abi. Cennette huriler varmış kara gözlü. İçkinin de oradaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz. Bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili. Yine tere pozde, yine tere fille. Miskin aşip.

Özellikle bu şarkıyı, bu türküyü Paris'e gönderiyorum. Bir taş atın pencereye tık dedi. Aa, yok dedi. Aç aga, aç pencereleri aç. Aç Orkan Agacığım. Orada çalışan herkese canı gönülden kolaylıklar diliyoruz.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
2: İç ve dış cephe boyaları,
1: antibakteriyel boyalar,
2: astarlar,
1: macunlar,
2: ahşap koruyucu ve vernikler,
1: şantiye boyaları,
2: sanayi boyaları,
1: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
2: akrilik boyalar,
1: söve boyaları,
2: yağlı boya,
1: metal boya,
2: fosforlu boya,
1: dekorasyon boyaları
2: ve boya malzemeleri.
1: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
2: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
1: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
2: Garantili, güvenilir.
1: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
2: Cep telefonu 693-673-84-90.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 0 66.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
5: ηλεκτρονέ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. ηλεκτρονέ.
6: ηλεκτρονέ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
10: Buongiorno diye bir mesaj gelmiş. Türkçemiz tamam, Yunancamız da süper perfect, İtalyanca kaldı. La momento sacramento cimento, umbrella sambrella capello. Buongiorno alacım, buongiorno. Afiyet olsun, sıcak gel be anladığım kadarıyla. Bu sıcakta buongiorno sıcak kahve mi içilir kız? Yapsan orada bol buzlu bir tane frappe. Oh! I like Günaydın Canlar, Mesut'um hoş geldin kardeşim. Abim günaydınlar bakalım be. Nasılsın, iyi misin? Kolay gelsin. Mesut, bugün sizin gününüz. Yanlış duymadın, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'ymüş. Ben sabah söyledim. Herhalde meşguldün, işin vardı. Kaptanların Denizciler Günü kutlu olsun efendim. Dünya Denizciler Günü, Keçi Peyniri Günü, Renkli Televizyon Günü bugünlerden. Sonra duymadık demeyin. Günaydınlar Mesut'um, teşekkür ederim. Repalikarım o. Eksik ise moyana pragma. Tiye giderim astro. Ya pes. Poz gine tapan dolesi yine kez nayakun. Poz gine dolesi yine kez nayakun dikyo. Kemis yandres nayimaste adik. Tamam şimdi. Bu konuya bir girersek Recep Agacım. Ağustos'un 36'sına kadar çıkamayız vallahi billahi. Yine kez pandekun dikyo. Deliyorsun. Pes nakirdesiz. Maçları etsin agorumu. Haklısınız diyeceksin, çıkacaksın. Başka türlü kazanamazsın. Olay zaten elmadan başladı. Bak, bu geçen günde bu konuyu birazcık konuşmuştuk, birazcık irdeledik. Bu elmayı yeme dediler, onlar yedi. Bizim de başımıza kalmayan gelmedi. Ne güzel oturuyorduk orada cennette. Huriler, muriler. Efendime söyleyeyim, Ömer Hayyam'ın dediği gibi şaraplar, maraplar falan. Elmayı yeme dediler. Coşkun Kaya'ya. Efendime söyleyeyim, onlar oyundan hiç böyle kadınlarla diyaloğa falan girme. Polemiğe hiç girme. Bakan Hacı hoş geldin bakan bey. Dur azıcık ciddi konular konuşayım şimdi. Dur azıcık. Fingirdeşme bir dakika. Ondan Panda da leş ekiz dikiyor. Teliyoruz. Evet, alıyoruz da kerdiz. Teliyoruz ya Recep Ustacığım. Böyle. Yani. Başka türlü eti püf. Günaydın Aşım abi. Günaydın Yusuf Fakan Hacı. Ne oğlum, bu kadar mı günaydın sadece? Günaydın. Evet, sabah söyledim. Bizim ajanslara da geldi haberler. Venezuela'dan 39 saniye arayla 2 büyük deprem olmuş. Bu mesajı da Mehmet Ali Birant ustam gönderdi. En az 32 kişi ölmüş. 700'den fazla kişi de yaralanmış. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından OHAL ilan edildi. Caracas dahil birçok bölgede binalar yıkıldı, uçuşlar iptal edildi. Depremlerde en az şimdilik 32 kişinin yaşamını yitirdi, 700'den fazla da yaralı olduğu bildirildi. Çok çok geçmiş olsun. Allah yardımcıları olsun. Japonya örneğini her zaman veriyorum ve bizim Kral Radyo'nun kuralları var. Biliyorsunuz trafik kuralları, onlardan en önemlilerinden bir tanesi de afet ve deprem çantamızın her zaman hazır olması. Çocuklarımız da özellikle bu konuda devamlı istişare halinde olun. Konuşun, öğretin. Bir deprem dede vardı, Coşkun Mutluş, hatırladın mı? Kandilli Rasathanesi'ndeydi. Neydi onun ismi? O zamanlar sen üniversitedeydin Mutluş'un. Üniversitedeydi adam ben. Deprem dede diyorduk kendisine. Bak ismini hatırlayamadım. Mutluş hatırlar şimdi, hemen yazar bana. O diyordu bina öldürmez, deprem öldürmez, bina öldürür diye Japonlara örnek veriyordu o da. Ben de oradan esinlenmiştim, rahmetli profesör doktor. Neydi ya o? Mutluş. Deprem dede diye anıyorduk onu. O yüzden her zaman söylüyorum programlarında, sık sık dile getiriyorum. Trafik kurallarına uyalım. Please obey traffic rules. Afet ve deprem çantanız her zaman hazır olsun. Yanık sigaraları da yaz başladı. Özellikle arabalarınızdan ve motorlardan da dışarı atmayın. Bir kıyıcıkta durun ya da küçük su şişeleri alın. Cigara içiyorsanız bittikten sonra onun içine atın efendim. Biliyorsunuz her sene memleketimizde o kadar çok yangınlar oluyor ki, o kadar canlar telef oluyor, o kadar çok yeşili tahrip ediyoruz ki hiç sormayın ya vallahi. Ha, bunları öder miyiz? Ödüyoruz zaten. Bu iklim değişiklikleri onların sonucu. Etme bulma dünyası. Neden sonuç ilişkisine göre böyle. Nedeni bu, sonuçta katlanacaksın insanoğlu diyor. Ömer Hayyam boşuna dememiş ya. Tekrar geçmiş olsun Venezuela'ya, buradan güzel İskeçimizden. Ahmet Mete, evet. Ahmet Mete Işık Ara, teşekkür ederim Coşkun'um, sağ olsun. Kralsın Coşkun, adamsın oğlum. Instagram'a, Google'a adam yazın. Coşkun Mutuş çıkarır, Sezer çıkarır, Nedim çıkarır, Arzu çıkarır. Günaydınlar canlar, oradan giriyorum.

Evet, deprem dedi. Ahmet Mete Işık aradı. Teşekkür ederim hatırlatma için. Sen hiç gülme ustacığım, hiç gülme. Almanlar ne diyor biliyor musun? Du hast recht, oh. Du hast recht, oh hab rup. Yani sen haklısın, benim de kafam rahat gibi oluyor. He, duydun mu Recep Akacığım? Yani yengeyle diyaloğa girdiğin zaman, böyle tartışmaya girdiğin zaman şey diyorsun. Almanların meşhur bir lafı var, bilmiyorum biliyor musun? Çaktırma hala, bir dakika. Du hast recht, oh hab rup. Diyor ki... Sen haklısın diyeceksin. Bitti. Sen haklısın dediği zaman olay bitiyor zaten. O zaman açılalım denize doğru, iyi olmaz mı? Hayır Mesut Kaptan, sen şimdi dur buralarda, açılma denize. Bugün Dünya Denizciler Günü ama sen dur burada şimdi. Mete Işık ara. Evet Ayhan Duman'ım, teşekkür ederim.

Coşkun'un bu ne? Günaydın bakalım dayıma. Ne yapıyorsun demiş. Akşam seni görmüşler. Yemeğe gitmişsin. Salla salla Coşkun. Salla. Nerede görmüşler? Akşam dondurma satıyordum ben. Nerede görmüşler gene beni? Ben gece 12'den sonra çıkıyorum Batman gibi. Tanju günaydınlar, sonra programdan sonra yazacağım sana Emircan. Ne yazdın? Biraz daha İtalyanca konuş, mükemmel. İtalyancam iyidir benim. Ben Fatih Terim'den daha iyi İtalyanca konuşurum. La Sacramento, momento, cimento, uno sombrero, capello, umbrello. La yatta Emirciano, la italiano pari, e je son monsieur de vetkioso. Gördün nasıl İtalyancam Fransa'ya çeviriyorum Emircan? Ey yavrum ey. Hangi radyo istasyonundan sen be? Omorfeni de pakeni. Dinomisiz. İtalya'da da bulundum. Bir buçuk iki sene oradaydım. Good morning Aşım abim. İyi eğlenceli yayınlar dilerim. Teşekkür ederim Mehmet Osman. Good morning sana da. Haydar Dümen. Yusuf İbrahim. O depremle alakalı değildi sanki be Yusuf İbrahim. Nereden aklına geldi oğlum Haydar Dümen? Niye? Bir de gerçekten adam çok faydalı bilgiler veriyordu o dönemde. İnternet falan yoktu. Tamam mı? Lipon. Adamı dinliyorduk yani, herkes dinliyordu. Televizyonlara falan çıkıyordu. Nereden aklına geldi oğlum Haydar Dümen? İbrahim Yusuf. Kahrettirme. Dümenci seni, mentereci. Dilek Hanım günaydınlar. Dilek Hasan Alalemin Efendi günaydınlar. Herkes çıkları demiş. Kadınlar her zaman haklıdır Haşim Bey. Oho, Ayşe Hanım günaydın. Kadınlar her zaman haklıdır Haşim Bey. İyi be, haklısınız. Biz de bir şey demedik ki. Almanya başında Venezuela'daki depremde ölenlerin 100 bin, çok büyük bir rakam bu abi. Dur şimdi biz onu haber olarak vermeyelim. Kesinlik kazanmadı. Depremde de Ahmet Mete Işıkara, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah abi, gerçekten çok tantan, çok baba bir adamdı. Orhan Agam, hatırladın değil mi? Çok da güzel konuşuyordu. Çarıkçı günaydınlar, günaydınlar, kolay gelsin kral. Kolay gelsin Hasan Çarıkçı kardeşim sana da. Gökhan Pile, günaydın Gökhan'ım. Foryo Plus, Barış'ım günaydınlar. Bekir günaydın çocuklar. Foryo Plus efendim yeni yerinde artık, biliyorsunuz Koyunköy'de. Ve orada çalışan düşünür yazar Bekir Akoz'un çok güzel bir sözü var. Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok. Gerçekten de çok, ama geri dönüşüm ne çok. Modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yeni yerinde Karahasanet Marketi'nin yanında Voria Plast, ayrıca Star Plast. Bu arada Star Plast'ın Romanya'daki Mecidiye ve Köstence'deki üretim yerlerinde, Barış söylüyor, Tatar Türklerinden dinleyicilerimiz var. Onlara da çok çok selamlar. Güzel memleketimizden, İskeçe'den, Mecidiye ve Köstence, Romanya'ya da. Efendim, plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hatim, düğün, kına, sünnet, maya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, mas örtüleri, trapezyon bandrolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardaklar, plastik poşetler, hepsi Voria Plus'ta ve şimdi perakende olarak da. Mekana gidiyorsunuz, dükkana gidiyorsunuz. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Barış kapıları açıyor böyle. Dilediğiniz gibi geziyorsunuz dükkanın içinde. Temizlik malzemeleri, deterjanlar, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda bulabilirsiniz. Voria Plus. Hava çok sıcak Aşım. Dışarı çıkmadan görebilir miyiz Voria Plus'ta neler var? Tabii ki. Instagram'da Voria Plus Cash & Carry yazıyorsunuz. Oturduğunuz yerde, dijital ortamda, sosyal medyada takip ediyorsunuz. Yeni kampanyaları, fırsatları ve Voria Plus'ın bütün ama bütün ürünlerini. Yeni Koçlandi Proşopos Elada General Representative of Greece. Voria Plus, kolaylıklar diliyorum Barış.

Sezer'i mi bahsediyorsun Recep Usta'cığım? Sezer bilir o işi be, nasıl bilmez? Şükrücüme selam söyle, ben bugün tatildeyim. Hoppa, hoppa palikari, fagana cayırdır. Geçen gün patlattım boruları. Simea'dan izin mi aldın, ne oldu? Oğlum senin ev nerede? Ne güzel yerdeymişsin sen böyle. Bütün İskeç'e gözüküyor valla. Yusuf'um hadi bakalım, iyi dinlenmeler. Kahveni içiyorsun, beni dinliyorsun. Cumartesi'yi unutma ama. Kalimera menterici aşık kardeşim demiş. Aydın Lefteriz. Ne menterici mi gördün lan? Sıkacağım şimdi bacaklarını. Allah'ım yarabbim. Çok çok horoz işte.

Kalfa Barış, günaydın arkadaşım. Koysana bize bir Barış Manço'dan "Yaz dostum yollardayız gene, Kavala'ya gidiyoruz. Kavala'ya çok selam söyle. Serez'e gidersen selam söyle. Şeyh Bedrettin'e çok selam söyle." Kalfa Barış. Koydum Barış Manço'dan "Yaz dostumu." Mutlu musun? Huzur buldun mu?

Ayberk Şerefoğlu kardeşim ister de ben Ayberk'in istediği şarkıyı dinletmem mi? Tabii ki dinletirim. Volkan Konak, Aleni Aleni Aşma abi açar mısın? Şampiyon Gökçeler takımından Şaba. Şampiyon Gökçeler takımından Kral Radyo'dan şampiyonlara Şaba. Ayberk sen Beşiktaşlıydın değil mi? Dur bakma bana öyle. Canım benim, canım ciğerim Ayberk'im. Gökhan Pile senin için olsun, Beray için olsun, Ayberk için olsun. Ayberk Şerefoğlu. Gökçeler takımının kaptanı. Yürü be kaptanım, Sergen gibi maşallah.

Coşkun, o DiMarcos'u çok söyle. Yalancısıyım, yemin ederim ama ispatlayamam diyor. Bazı işler ispat ister. Yeminle müminle öyle. Vallahi tavla olmuyor bakalım. Delil lazım DiMarco'ya, delil.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

Baba günaydınlar bakalım. Mekanı açmışsın bakıyorum böyle. Orada geçen arkadaşlar söyledi. Kolay gelsin sana da. Yasin'im günaydınlar. Dostek tu baba şeyden İdris. Mesajlarınıza da bakacağım tabii ki. Günaydın Aşım abi, yayınlar. Herkese selamlar. Nasılsın bakan bugün? İyiyiz be, hamdolsun. İdris Seydan'ım. Mastora. Şef. My friend Seydan. Açtın mı radyonun sesini dükkanda? Çok büyük dükkanda efendim. Geniş bir dükkanda. Çok büyük televizyonuyla çok güzel yemekleri, güzel mezeleriyle Dünya Kupası'nı izleyebilirsiniz. Tosteki Tubobo Seydan İdris. Peleketi Bekir'de. Ateşte dans eden lezzetler orada. Yemekleri, güzel mezeleriyle Dünya Kupası'nı izleyebilirsiniz.

Fırsatları kaçırmayın, lezzetleri görün, ciğer şişi de deneyin. Ayrıca siparişlerinize göre biliyorsunuz oğlak kuzu çevirme var. Özellikle hafta sonları. Şimdi Almanya'dan gurbetteki dinleyicilerimiz gelecekler böyle. Baba hazırlan sen, hafta sonları okulak kuzu çevirmeler, oğlaklar, kokoreçler falan mangalda. Köfteler, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Hepçe, hepçe. Bekirli de tosteki tüm baba seyden ediriz de. 2534-031-202-698-7596-105 telefon numarası. Meleketi Rodopis Bekirli Tosteküt'ü Bobo. Mükemmel lezzetlerin farkına varın. Bir gidin tanışın Bobo'yla. Because I like to move it, move it. Güneş Gold İskeçemizde. Güneş Gold yaz sezonuna yeni sloganı. Yanınızda ve yarınınızda sloganıyla başladı. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Güneş Gold'ta. Adresi artık söylüyorum, zaten ezberlediniz, biliyorsunuz. Mikhail Karoli 22 A'da Nova var. Hemen yancasında. Şehir meydanına da böyle çok yakın. Şehir meydanında kahvenizi yudumladıktan sonra Güneş Gold'un o eşsiz tasarımlarıyla setlerini. Ve kaliteyi ve de uygun fiyatlarını bulabilirsiniz Güneş Gold'a. Efendim 2541-10-25-79-690-95-71-01. Sosyal medya hesabında Güneş Gold'a da bu bilgiler var. Sosyal medyada bulduğunuz bilgilerden sonra dilerseniz, arzu ederseniz dükkana kadar gidiyorsunuz. İki tane hanımefendi orada. Sizinle anında ilgileniyorlar. Çay, kahve, şeker ikram ediyorlar. Oradaki bütün takıları da görebiliyorsunuz. Oo kız, bunlar da varmış Güneş Gold'ta diyebilirsiniz. Kolay gelsin Atilla. Hadi bakalım gelsin, geç kaldın. Şöyle demeyesin, agam beni söylemiyordu. Kardeşim benim de bir isteğim var. Bu sabah cennetim olurdun Yüksel Baltacı'dan. Oo, nereden aklına geldi Ömer? Cennetim olurdun Yüksel Baltacı. Lay lay lay lay lay lay lay. Hemen hazırlayayım onu.

Sen bene mi dedin onu? Bene mi yazdın onu? Hırpalarım seni kızan. 2026'da yaşıyoruz. Teknolojiye biraz ayak uydur Haşim Bey. Finlandiya gibi bir Avrupa ülkesinde çalışmış adamsın sen. Tamam, ne? Teknolojinin neresinden eksik kalmışım? Bir söyle bakayım bana. Telefon var. 80 euro. Ne, daha ne teknoloji yapayım ben sana? Şükrü kahveyi görmedim. Şey, Şükrü diyorum bak şimdi. Şükrü'yle birlikte çalışıyordu bizim Yusuf da. Kahveyi göndermedin yalnız. Gönder bakayım. Nasıl kahve içiyorsun?

Evlere servisleri var. Hemen tanıtıyorum size. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde iş yerlerinize ve evlerinize istediğiniz siparişleri getiriyor. Village Market. Süpermarkette kazançlı alışverişin pardon çok uygun fiyatlarının yeni adresi cüzdanınızın dostu. Efendim evinizin tüm ihtiyaçları A'dan Z'ye kadar tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler ve sebzeler her gün. Village Market Seller olarak Instagram'da takip edin. Sürpriz kampanyaları var. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar var. Hepsi Seller Oksanti'de Village Market Seller'dan. Pazar günleri hariç diğer günler sabah 7 akşam 11'e kadar. Pazar günleri de sabah 9, 12.30 1'e kadar dükkanları açık. Efendim Village Market Seller'ı. Ayrıca Village Market Seller'ın sahiplerinden Rent-A-Car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Arabalar gelmeye üşeniyorsunuz Avrupa'dan tatile. Orada araba nerede bulacağız diyorsunuz. İşte tam burada Village Market Gökçeler'de. İletişim bilgilerini Instagram'da takip ettikten sonra, bulduktan sonra hemen kendileriyle kontak kuruyorsunuz ve size Rent-A-Car araba kiralama ile de alakalı olarak yardımcı oluyor. Village Market Seller'ı.

Şaban Bandak, günaydınlar abim. Avin Drive, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban hizmete girdi. Dükkanlarını açtılar. Nerede biliyorsunuz? Kikikon'un orada. Hemen vereceğim tabii ki de adresinde. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, çok çok uygun fiyatlarıyla. Artı mini market var. Ürünler var, mini market ürünleri. Akaryakıt istasyonda ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde. Arabanıza benzin alıyorsunuz, mini marketten ufak alışverişler ve bir kahve istiyorsunuz. Yolda böyle uykumuz gelmesin. Mikel markasıyla da çalışacak Avin Drive Şaban Bandak. Demokritos 39, Epal karşısında orada ve Kikliko'da orada, Sisi Oteli'nin altında. Sisi Oteli'ni biliyorsunuz, hemen altında zaten görmüşsünüz de büyük bir ihtimal Kikliko'dan geçerken. Avin Drive orada. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Bak isme bak, Tezyak. Odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Her türlü hizmet var. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonunun da sahibi kendileri. Oradaki geniş tecrübeleriyle şimdi Avin Drive İskeçe'mizin içinde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonu Avin Drive. Sabit telefon 2541-078-007, cep telefonu 698-42-74-718.

Avrupa'da böyle mi çalışıyorlar şimdi? O kadar çok pervaneyle böyle pervaneler. Tabii ki Peri Honda. Efendim Perikon'da da pervanelerimizi bulabilirsiniz. Perikon züccacecimiz Tiraz 3'te. Orla Yatoş Biti. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 38 euro. Tostiyara Lefki 15 euro. Aplostra Metaliki 11 euro. Gastro Oval kapaklı tepsi 38 santim. Sadece 13 euro. Orla Yatoş Biti. Tiraz 3'te 5 euroya da sarma makineleri var. 4.90'a ayarlarız bir şeyler. Onur Bey, sizde sarma makinesi var mı? Recep Usta'm bayağı göndermiş yine. Damulez refile. O boştin Yermaniye kani deliveri. O bobo işte Yermaniye kani deliveri. Kaçın narotuş. Bobo Almanya'ya gönderiyor musun paket servisi? Recep Agam'ın canı çekmiş. O boboş işte Yermaniye kani deliveri. Şimdi Recep Usta ısmarlarsan 2-3 tane çevirme bir de kokoreç yanına gelir. Ha soğuk gelir onlar, soğuk gelir. E orada ısıtırsın azıcık be. Harika çevirmeler, harika kokoreçler Bobo'da. Perikan efendim züccacecimiz biraz 3'te mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürünü züccacecimizde bulabilirsiniz. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, camlar, porselenler ve seramik türü ürünler Perihom. Biraz 3 İskeçemizde Perihom'un sahipleri Perihan ve Seden tüm müşterilerine, tüm dinleyicilere keyifli, bereketli bir yaz sözünü diliyor. Artı Perihom olarak sosyal medyada takip edin fırsatları, yaz boyunca olacak olan fırsatları da. Ömer kardeşimin aklına gelmiş böyle bir şarkı. Bu şarkıdan sonra da Agora Meyhanesi'ni dinleteceğim size. Hayır olsun Baley. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim Trakya Rumeli'ne.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Göre değil. İstediğiniz şarkı istediğiniz saatte dinletebiliriz efendim. Hopa. Mastur Recep Kanakri Erkete Kovboy. Trakya Rumeli Kovboyları geliyor. Katip Bey bu ne oğlum, sabah sabah hayırdır güzel iyi çirkin. Hay Allah'ım yarım. Allah seni bildiği gibi yapsın tez zamanda inşallah. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hale şokahın demiş. O ne kız? Kral FM ailesi nasılsınız bakalım demiş. Nasıl baş ediyorsunuz bu aşırı sıcaklıklarla sormuş Arzu Hanım. Halamı sorarsan 3 tane pervane almış. Böyle sağ taraf solda önüne 3 tane pervanenin devamı yok. Klima yok ya. Şeyde, o yüzden klima olacak inşallah. Efendime söyleyeyim, kolay gelsin Haşim abi. Haşim ne? Haşim yok dayı. Bu arada senin stüdyoda klima var mı? Var ama açmıyorum. Klima dokanı ya. Öteki stüdyolarda var. Kapıyı açtım oradan da serinlik geliyor. Bir de hafif bir rüzgar var İskeçemizde. Bugün hava güzel. Efendim senin balkon penceresini de açtım. Püfür püfür esiyor. Püfür püfür. Kıskananlar Arzu. Almaya başladı. Nasıl sıcaklarla baş ediyor efendim. Aga diğer bu sıcak gün içinde reklam için. Burada bak. Ben geçeyim zaten geleceğim o tarafa Seydan. Babacığım geleceğim orada konuşuruz yakından tamam mı? Tebu şavuk dünyada Tebu kızandan da uğraşıyor ama bayağı. Ah bayağı. Mehmet'im hayırdır? Sabah sabah 30 santimetre beton kazıyan iyi hissetmeyeyim kendimi ırgaladı beni. Vah be canım. Kendini iyi hissetmen için Haşim abim ne yapsın söyle bakayım. Nasıl yardımcı olsun Haşim abim sana? Sabah sabah senin 30 metre beton niye kazıyorsun? Altın mı arıyorsun oğlum hayırdır la? Lay lay lay lay la la la la lay. Mahmut hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hayırdır? Haşim abim günaydınlar, hayırlı programlar demiş. Teşekkür ederim. Oğlum merak ediyoruz böyle arada bir yazın be. Dinliyoruz ama yazamıyoruz. Dinleyenler kulübündeyiz. Hocam kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum ben de sana. Bol kazançların olsun. Master Travel let's go. Sınırları aşın. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin. Hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, yeni insanlar. Güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın hemen karşısında yeni mekanında. Panagi Çaldar 19 Xanfe, et. 2. Gümrücüne Sokağı 19'da. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler, bal ayı paketleri. Adı üstünde zaten bal ayı. Balayı. 6 ay bilemedim 1 sene o balayı. Ondan sonra eti püf. Dondurmacı. Ve bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor hem de havaalanından istediğiniz yere getiriyor. Master Travel. Let's go. Şunu da ilave edeyim, müsaade buyurun. Araba kiralama hizmeti Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de var Master Travel'de. Yani çok yönlü bir ofis. Gümülcüne Sokağı 19'da. Yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Tabii ki sosyal medya hesapları da var. Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak yazın. İnternet sayfası da www.mastertravel.gr. İletişim bilgilerini ve fırsatları ve kampanyaları sosyal medyadaki takiple faydalanabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi Gümrücüne Sokağı 19'da uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap verecek Master Travel. Kolaylıklar diliyoruz oradaki arkadaşlara da. Efendime söyleyeyim, mesajlarınıza hemen bir bakıyorum. Aynen yanıyoruz Haşim abim, çok şükür. Oğlum lan bugün pek fazla bir sıcak yok hocam yani İskeçe'de. Yarından sonra yine buralarda sıcaklar başlayacak. Müjdat bir yazsın bakalım eğer bizi dinliyorsa.

Mehmet Ali abim de demiş ki restoran maf. Yok mu restoranda klima? Düşünemeyeceksin sıcak. Gece deyip geçeceksin. Geçer deyip geçeceksin. Geçer be abi. Bu da geçer diyorlar ya. Bektaşilerim şeyi var ya, bu da geçer diye. Canını sağ olsun. Yaşar Nuri Öztürk'ün hocamın bir güzel lafı var ya, Yunus Emre'den hep alıntı yapıyor. Rahmetli Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Gönül çalabın tahtı. Çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise, değil mi? Lay lay lay. O yüzden gönül pencereniz açık olsun. Gönül Allah'ın Kâbesidir demiş eski insanlar. Allah gönlünüze göre versin. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu her türlü müzikle okudum. Şimdi bir de bu müzikle okuyalım bakalım. Var tabii 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 da 7 tane klima var. Bütün stüdyolarda yazın çok sıcak oluyor arzu. Makinalar falan var ya burada, bir türlü birçok makine var. Bataryalar var, bilgisayarlar var. Bir kere 50 tane bilgisayar var mıdır yok mudur abartmıyorum, ama vardır herhalde. Onlar şimdi çalıştığı sıcak yaptığı için stüdyoların her birinde klima var. 3 tane 4 tane odadan 4'er kere 4 kere 4 15. Ha işte buyur. Bak dedim ben sana. İzmir Çeşme'ye günaydınlar. İzmir Çeşme'ye bakalım, oradan da bizi dinliyorlarsa. Çünkü tatilden İzmir Çeşme'ye gitti. Abimiz Balıkesir'de. Balıkesir'den de geçmiş giderken, İzmir Çeşme'ye giderken. Memleketten geçmeyecek mi? Tabii ki geçecek.

Ay. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu İskeç'te Parangi Çaldarı 69'da İnanlı'da caminin tam karşısında ve Merkez Gökçeler olmak üzere 3 tane yerinde size hizmette. 7/24 saat hem de hizmetinizde cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturaları hazırlıyor efendim. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı ve cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhunoğlu'nda, Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı ve bu tür nakil işlerindeki gerekli olan bütün kağıt işlerinde anında hallediyor Serhun Deloğlu dostumuz. Yakup abim kolay gelsin, sana da hayırlı işler. Facebook ve Insta'da cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde bulabilirsiniz. 6-98-77-99-377. 7-24 saat, yanlış duymadınız, 7-24 saat arayabilirsiniz Serhun Deloğlu dostumu.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Zafiyole! Zafiyole!
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
11: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
12: Abim Nihat Özbek. İzmir Çeşme. Günaydınlar Güven, günaydın. Durmuş Alagam, günaydın. Mine Hanım, Çanakkale, günaydınlar. Eray'ım günaydın. Nedim, Kalimer Rafi'yle bu işe. Saydolu günay, günaydınlar. Fatih'im Gümülcü'den günaydın. İyisiniz o zaman. Allah bizlerin yardımcısı olsun. 3 gün daha sabretmemiz lazım. 3 gün sonra sıcaklıklar geçecek mi? Ama yazın başındayız da gene sıcaklık olabilir, sıcak olabilir. Bu Avrupa'nın sıcağı da çekilmiyor be. Nemli oluyor çok be. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Evet, onlar Master Travel'deydi az önce tanıtımlarım. Yanlış duymadın, doğru. Verdim ya oğlum şeyi. Sosyal medya hesaplarını Facebook ve Instagram'da Master Travel olarak yaz. Gümrücün sokağında göreceksin zaten. Orada Master Travel yazıyor ofisin başında. Al canım ciğerim benim. Esat hoş geldin, günaydın. Kalimera, günaydınlar. Guten Morgen. Çok sıcak bir günden iyi yayınlar herkese. Serin bir gün dileğiyle dayı. Kolay gelsin. Esat. Çok sıcak. Yuma peçe, peçe yuma, peçe. Kolaylıklar diyoruz sıcakta çalışan arkadaşlara. Esat'ım sana da kolay gelsin. Oğlum sen bu sıcakta bir de koşmaya da gidiyorsun ha. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Dikkat etsene sen azıcık kendine be ya. Vay vay bad boys, bad boys. Ben geç kalmadım, siz erken geldiniz. Ben de diyorum niye geç kaldık. Sezer'im hoş geldin. Everything is okay. İngiltere'de sıcak mı? Ömer dedi yanıyoruz dedi. Londra taraflarında ona göre. Otel elektrikçisi Sami Ustam. Tam da zamanı, sıcaklar yarın da burada başlayacak, böyle artacaklar. Ne lazım? Klimaları lazım arabalarda değil mi? Araçlarınızda, traktörde, araçlarınızda. Survivor'ın mesajı gönderdim bak gelmedi. Ahmet abime de çok çok selamlar abi. Messenger'daki bendeki o problem hala devam ediyor. Survivor versin benim telefon numarası. Ne lazımsa normal telefondan ara Ahmet abim benim. Ya da göndersin senin numaranı, ben ararım abi seni. Ahmet Sami Ustam efendim klimalarınıza bakıyor. Klimalarınızın tamiri için, bakımı için ve sıvıların değişimi için iki tane yeni klima makinesi var. Ahmet Sami Ustam otel elektrikçisi. Elektrologos Aftokinüton, ikustis oktoyuz oktoyun vuruyor. Sonunda İskeçe Kavala'ya doğru giderken sağ tarafta hemen benzinci aralığın bir dizi orada yanında. Ahmet Ustam'ın dükkanı. Oto elektrikçisi. Elektrik, elektronik, yedek parçaları, oto elektrik, aksesuarları ustamız Ahmet Tami'de. Termayı kuştu soktuyor, soktan vuruyor. Çok genişçe bir dükkanı var, park alanı var. Park ediyorsunuz, anlatıyorsunuz sıkıntıların nerede olduğunu ustama. Ahmet Sami ustama. Müşteri memnuniyeti onlar için önemli. Lay. O yüzden batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri ve kömürlerin değişimi. Sezer Bey, kömür. Klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü de yine oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam'da. Instagram'da sam.electrician, cep telefonu 693-979-2743. Bad boys. Radyo dinleyicisiyle güzeldir. Gülerken gözleri parlayan güzel çocuklara çok çok günaydınlar. Bizi dinleyen çocuklar da var. Minik dinleyicilerimiz teşekkürler. Sofya ve Bükreş radyolarına da selam gönderiyorum. Hello, good morning. Arzu bir hatırlat. Sofya Bükreş radyolarının hikayesini sana anlatayım. Ya da size anlatayım.

Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi nerede? Evet, söylediğiniz yerde. Vistonia'da, Yalınlı'da, Koptero'da efendim. Mert kardeşimiz orada. Fidandan ağaca, ağaçtan zitine, zitinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve gerçekten uygun fiyatlarıyla, profesyonel işleriyle Vistonia'da zeytinyağları harika. Gerek rengi, gerek kokusu ve lezzetiyle Vistonia'da zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Yemeklerinize, sağlığınıza ve sofralarınıza asırlık bereketiyle yıl boyunca yağ satışları Almanya'da, Batı Avrupa'da ve memleketimizde. İletişim bilgileri www.vistonia.de. Yalını Koptero'da 698-74-51-656. 693-31-60-160 telefon numarası Vistonia'dan. Vistonia'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları Mert kardeşim bütün üreticilere bu sezon için bereketli bir sezon diliyor. İnşallah yine zeytinlerimiz böyle çok çok bereketli, çok çok olur. Yine bolca toplarız bol zeytinyağları. Vistonia'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikasına götürüp oradan zeytinyağlarımızı alırız. Ve Kral Efendi dinleyicisine de bereketli bir yıl, güzel bir yaz sezonu diliyor. Vistonia'da soğuk sıkım süzme yağ fabrikası.

Fatih Kısabarman bu türküsü nereden aklına geldi be Yusuf'um? Fagana Yusuf. Sıcaklıklara nasıl başa çıkılır? Esat kardeşim yazmış. Firma yüzlerce pervane her masaya hemen ısmarladı. Nereden ısmarladınız onları? Perihom'dan mı? Klima olmasına rağmen tam soğutmadığı için her masaya pervane getirmişler. Oo. Yetecek mi o da o? Yapacak mı işi o? Esat'ım. Mina Hanım otobüste yolculuk ediyor. Otobüsten yazdım. Günaydın Haşim'im. Kolay gelsin. Otobüsten yazıyorum demiş.

İdam edilmeden önce, hemen önce Saddam Hüseyin'e son arzusunu sormuşlar. İdama gidiyorsunuz. Gelenektendir, kaleminiz kırılmış. Son bir isteğiniz var mı diyorlar. 5 dakika sonra öleceksiniz. Okey. O, Saddam Hüseyin o yemek ya da af dilememiş. Sadece montunu istemiş. Bakın şimdi. Nedenini sorduklarında verdiği cevap dikkat çekiciymiş. İdama götürülmeden önce Saddam Hüseyin'in. Cesedimin titremesini istemiyorum. Halkım ölümden korktuğumu sanmasın demiş.

0: Ve Fransız.
1: Ve Fransız Leyla.
0: Mehmet Ali Brandt abi demiş ki Saddam kendi ölümünü kendi hazırladı. Eyvallah amenna, orası doğru. Lakin şöyle bir söz var. Allah'ın değirmeni ağır döner ama ununu ince ince eler dayı.

Var orada bir sıkıntı, güvenin, ben de bilmiyorum. Gariplerin Efendisi'ne ve sevgili dinleyicilere armağan ediyorum bu şarkıyı. Bunu mu? Nankör kediği mi? Milayimoğlu günaydın. Besimoğlu güvenim. Günaydın çocuklar, kolay gelsin. İbrahim Tatlıses'in en anlamlı şarkılarından bir tanesi. Nankör

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Japon hikaye. Furrera. Şey aman vodka. Aman be karıştırdım. Bir dakikacık be Ceykon be. Bak hikayeye bir pabucu soktun benim. Ceykon. Vale mia vodka, me ligo pago, que la mazimu, stidi.

dostu. Günaydınlar dayıcım, iyi yayınlar diliyorum. Bu Andy Marcos'a laf anlatamıyorum. Diyormuş ki hizmet için yaratılmışım ben. Evet, onu biz söylüyorduk onu. Onun yürecinde içinde var yani, hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor. Ceykonum kahyayem tabii. Kendi bile belki farkında değil ama ben onu gözlemliyorum onda. Var yani onda. Keskin zekası, manevi kuvveti var onun. Valla bak çok fena o. Hizmet için yaratıldı. O kısmı etse bakalım. Ona benim bir iki lafım var tabii de böyle. O keskin zekasını kullanacak onu. Kire Andy Marcos'a gelsen. Belki bizi de görür Andy Marcos olunca. Bir iş falan bulur bize de. Olur mu? Dondurma satarız mesela. Hizmet için yanıp tutuşan arkadaşlara kolay gelsin. Aa, Nedim 10.30'da göndermiş de Haşim abisi nerede acaba yani? Of of of of. Nedim günaydın. Sabah ben günaydın dedim sana ama. Benim bu Messenger'a acilen bakmamız lazım Nedim'im. Hiç iyi gitmiyor. Bunun kafası bozuldu bunun. Ne olacak Haşim'den evlekse hafta oyunu. Hayırlı sabahlar, muz mutlu perşembeler Haşim abim. Hayırlı perşembeler kardeşim. Ve radyo başındaki sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın bu güzel gününde enerjiniz tavan, neşemiz bol olsun, bol olsun. Haşim abi, ben Kral FM'in bir parçası olarak sanırsam büyük veya küçük hataları ve yanlış gördüğüm noktaları düzeltmemde müsaade vardır diye düşünerekten bir konuya değinmek istiyorum. Tabii kardeşim, buyur. Reklamlarda bizim APP uygulama ile ilgili geçen kısım neden sadece Yunanca? Neden Türkçe ile karşılık değil? Onun Türkçe ve İngilizcesini hazırlıyorlarmış. Patron öyle dedi. Orada haklısın. Almancası da olabilir aslında, değil mi? Onu konuşmuştuk. Bakalım, o teknik konulara patron bakıyor Nedim'im. Haklısın, Almanca olabilir, Türkçe olabilir, İngilizce olabilir. Çok da verimli olur o APP ile alakalı uygulamalarla. Bu güzel düşüncenin için de teşekkür ediyorum. Almanya'ya çok küçük yaşta gelmiş ya da burada doğmuş, büyümüş olanlar da var ve Yunanca bilmiyorlar. Bana geçenlerde yine sordular. Ara ara da böyle mesajlar alıyorum. Eyvallah, madem ki EAPP varmış neden reklamını yapmıyorsunuz dediler. Ben de yapıyoruz ya, siz radyoyu nerenizde dinliyorsunuz? Meğerse olay başkaymış arkadaşlar, Yunanca bilmiyorlarmış. Doğru. Tekrar bunu ben bir ileteyim bakayım Karadayı'ya. Hani Almanca da olabilir. Almanca mesela sen okuyabilirsin dedim. İngilizceyi Sezer okuyabilir. Ya da Ömer kardeşim okuyabilir Londra'dan. Ya da Karabela Hüseyin okuyabilir. Bence o reklamı bir kez daha gözden geçirmek lazım abim. Sonuçta herkes senin gibi 8 dille hakim değil Haşim Agam. Sallama. Sallama Nedim. 8 dil ne lan? Ne var Almanlarda? Söylesene. Almanların iyisi car, kötüsü var. İyisi var, kötüsü var. Yani o sadece Almanlarla alakalı değil ki bu abi. O bence herkesle alakalı bir olay. Kiria Maria Krishopoli, Kalimera. Dayı geziyoruz. Ne tarafa gidiyorsun be Faganacı? Günaydın Agam, hayırlı programlar. Çok sıcak, yandık tutuştuk. Serin bir şarkı çalırsan sevinirim. Ozan Bremen'den yazmış. Bu çalan şarkı serin değil mi Ozan'ım? Sen bunun video klibi...

dedi bak Sezer de yazmış. Oyarım dedi ya bu Almanlar biraz Das Auto Mönchengladbach falan. Sezer demiş Oya Hanım'ı aldırın oradan. Aldırın Oya Hanım'ı oradan. Diplomatik krize sebep olacak. Oya Oya. Yaz böyle şeyler. Almanlar bizi dinliyor. Yazma. Orada çalışıyorsun Almanya'da. Sezer, are you ready my friend? Tomorrow. Özbay bir şarkı istiyor. Ankara'nın yolları. Özbay bir arasın bakalım beni Ayberk. Ankara'nın yolları mı? Gökçelerin yolları mı? Diplomatik krize sebep olmayın diyor Sezer kardeşim ona göre.

15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro sayı dolu günaydın. For all kinds of work, all the materials you are looking for here. Panagi Çaldarı 124 Xanthi. 4 dilde sponsorluk sadece Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde. Kolay gelsin, sayı dolu günaydın.

0: Η δική σας φωνή.
1: Sizin sesiniz.
0: Your voice.
2: Mr. Cesar, Mr. Bombastic. Irfan Kondé, hoş geldin dostum. Καλώς ήρθες. Τι κάνεις, πώς πας? Κυριάκος, καλημέρα αγόρι μου. Καλημέρα Κυριάκο. Όλα καλά. Πανηγύρι λέει, άστο. Και φουρέρα και βότκα και παγωτό και μπανάνα. Καλημέρα Κυριάκο. Κάθε μέρα πανηγύρι εδώ. Aynı oğlum baba. Abi hayırdır kahveye ne koydun? Yok oğlum bir şey. Rahat dur. İrfan'ım nasılsın? Günaydın, kolay gelsin. İyisindir inşallah. Çok şükür, hamdolsun be. İrfan'ım sen nasılsın? Denize gittin mi denize? Onu söyle sen bana. Μαθαίνω λέει Αρζουάν, μαθαίνω ελληνικά σιγά σιγά. Βεβαίως, ο άνθρωπος άμα θέλει πολλά μαθαίνει. Πολλά μαθαίνει, μπράβο Αρζουάν. O mesajları yazıp yazıp silmek ne oluyor? Onu pek anlamıyorum yani. O neden kaynaklanıyor acaba? Dayı bandidi Marcus'u uğraşmak daha 3 kişi istiyor. Ne 3 kişi be kardeşim, ona uğraşmak 5 kişi lazım be. Çok seksi gözlükleri var. İşte bakalım verecek mi? İsteyim. Gözlükleri nereden giyiyor onu anlamadım. Kiryan dedi marke, kriyasyon maçta gel ya. Boru mu? Telefon hatası veya sorun değil, o tamamen soft var yani aptan kaynaklanan bir sorun abim benim. Bak buraya bak bak. Bak şimdi konuşuyor, anlamadım, dilden konuşuyor gene. Software yani app'den kaynaklanan bir sorun demiş. Hafta sonu bu sorunu çözelim dedim. Olmaz be, insanlar Messenger'dan fotoğraf gönderiyor, video gönderiyor. Hediye gönderecekler, gelmiyor. Nerede kalıyorlar ben de bilmiyorum. Sezer bak, Oya kardeşim ne demiş? Almanlardan mı korkacağım? Kındabınız. Sus kız. Ben onların yüzüne diyorum. Nasıl oldukları. Oya. Sezer'in dediği gibi diplomatik kriz çıkaracaklar. Sokmayacaklar seni Almanya'ya bir daha, geri dönerken.

Lay, pruini stasi salo Ahmet Usta'm bu yine Yakapılman Duran'ın tam karşısında. Poğaçanın merkezi orası Panagi Çaldarı 94 Xanthi. Efendim profesyonel ustamız günlük doğal kaliteli lezzetli ve temiz malzemeleriyle artık Proinistas İsa Ahmet ustamı herkes tanıyor. Sabah 6.30'dan öğlen 2.30'a kadar hizmetinizde uygun fiyatları ve profesyonel işleriyle kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı börekler, poğaçalar. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirliler var. Sabit telefonu 2541-30-50-53, cep telefonu 693-63-65-628, Instagram ve Facebook'ta da Proinistas olarak yakından takip edebilirsiniz. Ama özellikle poğaçalarını ve böreklerini bir tadın, lezzeti bir hissedin derim. Fagi Volt Box, eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Proinistas'ı İsa Alo Ahmet Ustam, kolaylıklar diliyorum Ahmet'im. Keskin zekası var bizim bandide Marcos. Keskin. Wow, wow, wow, wow. Yusuf amme geri göndermedi. Fotoğraf, video dedikçe inadına inadına gönderiyor. Açmıyor mu abicim, açmıyor. Yani bilmiyorum, anlatabildim mi? Gönderme. I hear you, iki kulaktan altyazı geçelim mi? Programın yarısını anlamıyoruz. Ne bu? Yunanca söylüyorsunuz. Evet, Xanthi yazıyor. İngilizce konuşalım Sezer'in veya başka bir dilde konuşabiliriz. Anlaşabiliriz. Aa, tamam İrfan'ım. Tamam İrfan Konde. Sevindim yani, sağ olasın. Vay vay işte. Horoz'u duymadım bugün. Horoz arkadaş, seni bugün duyamamışlar. Bir ses ver bakayım. Bir Yusuf desene. Aldı mı Yusuf? Ne oğlum, yenge yanında olacak diyecek. Bu nasıl bir radyocu böyle veya? O horozlar, o tavuklar, o dondurma ütecekleri. Horozu duymadan olmuyor galiba Faganacı Yusuf. Alışkanlık yapıyor değil mi? Horoz. Yalnız gözlükler acayipmiş. Yusuf'um, nereden aldın onlara bakalım be ya? Çin'den mi ısmarladın onları? Nereden aldın onları? Güzel durmuş yalnız gözlükler falan. Senin tıraşın gelmiş. Gel bakalım, senin cumartesi bir sakal, bir saç tıraşı. Şöyle yan tarafa da yazayım Faganacı Yusuf diye. Hanım koştursun seni buradan ta İpsala'ya kadar.

Şevket, ne sandın? Unuttuğumu mu sandın seni? Günaydınlar. Askova ve Kırca Ali, günaydınlar. Buranın yapılaştığı mikri nazisi na ευτυχίσει σαν τα ψηλά βουνά ναζίσει παραπάνω από 100 χρόνια της την αγάπη μου και την ευτυχία μου να έχει πάντα demiş. Ne demeyim, Recep Agam gönderdi. Küçük prensesimiz için, doğum günü için iyi ve güzel dileklerini. Sağ ol Recep ustam.

dedim bana böyle. Arzu Hanım da Yunanca öğrendi. Ben Almanca öğreneceğim. İyi yani, faydalı oluyoruz bir şekilde. Yani boş boş konuşmuyoruz hiç olmazsa. Biraz faydamız olsun. Arzu yazmış. Efkomenasından da de panda kalus antropus. Nahimya zoi iyi. Eftihizmeni ki yamati irini. Dedimim duydun mu? Küçük prensese iyi dilekler Arzu Hanım'dan geldi. Şimdi Sezer yazacak gene. Kaçıyorum ben diyecek. Anlamadım bir şey diyecek.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yeşil burun ülkesinden İspanya'ya, Uruguay'dan Özbekistan'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ürdün'e, Arjantin'den Özbekistan'dan Panama'ya geçiyorum. Hırvatistan'dan Belçika'ya, Yeni Zelanda'dan İran'a, Mısır'a, Senegal'e, Fransa'ya, Norveç'e. Selam olsun. Merhaba bayım bayav.

Selvnaz Hanım hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı günler olsun herkese demiş Selvnaz Hanım. Herkese diyor bak. Öyle böyle değil, herkese. Sarmaki dolmadaki baklavaki karpuzi. Biz de biliyoruz o kadar Yunanca. Sarmaki dolmadaki baklavaki karpuzi. Sen çözmüşsün bayan. Sen çözmüşsün olayı. Sarmaki dolmadaki baklavaki karpuzi. Uzaki uzaki. Do you know uzaki Mr. Caesar? Ne oldu bir aralar? Kraliçe falan da İngiltere Krallık Kraliçesi bizi dinliyordu. Kim bilir ne dediler Sezer'e? Vay be ya, bu susak ağızlığı mı dinleyeceğiz be dedi. Diplomatik kriz. Sezer. Sarmaki dolmadaki baklavaki karpuzi, tiraki uzaki, çipro. En önemlilerini unutmuşsun be Sezer'in. Dedim bağlantıya geç Sezer'le, gönder bakalım ona. Faydalı olacak. Kelimeleri Yunanca, buraya geldiği zaman Hırsupoli'ye falan, Keramoti'ye gittiği zaman iletişimde yani bir sıkıntı çekmesin. Excellent communication. Do you know? You know Mr. Cezanne? Excellent communication with Greek language. Bey, bugünkü program vallahi her dilden oldu ya. Gürkan abim diyor yani her dilden her... Aynen onun gibi. Neyse canım, gülümseme ve tebessüm kana en çabuk karışan antidepresan ve ilaç değil mi? Gülüm be, ne olacak sanki? Bulgaristan Sevliyova günaydınlar. Haskova Kırcaali günaydın. Şevket'im kolay gelsin. Oyreştime, your voice. Sizin sesiniz İdiki Sasfoni.

işte. Vallahi küçük yaşta bakıyorum Yusuf Agacım. Almışsın kızana böyle oyuncak faganalardan. Kızan şimdi de faganacı olacak. Yaşa Yusuf'um. Delikanlının ismini bir söylesene oğlum. Artık nasıl videolar bakıyorsan. Ya Furera'nın videosuna baktım, niye ki? Ya bakmayalım yani, onlara da bakmayalım. Furera o şarkıya gayet güzel bir video klip çekmiş. Siz de bakın efendim, buyurun, ne olacak ki canım ciğerim, Allah Allah. Şikayet etmesin Sezer Bulgarca şarkılar çalmıyorsun diye. Emirhan, Beşiktaşlı Emirhan'ım, ne kadar güzel bir isim ya bu Emirhan. Eski Türkçe isimlerden. Bravo be Yusuf Aga sana. Valla şikayet ederim filan. Na preş be dayı, na preş. Emirhan'ım.

Emirhan ve Abdurrahman'a çok çok selamlar. Hem Aşım abisinden hem dinleyenler kulübünden hem de Radyo Kral'dan. Of of. Çok teşekkür ederim. Gerisini tercüme eder misin lütfen? Çok hızlı okudun, anlayamadım. Demiş ki Arzu Hanım Galatasaraylı mı diye sormuş Nedim. Sen de anlamıyorsun be Arzu bunları.

Ha, iyi sordu bizim Fagana'cı Yusuf Agam. Mehmet Ali Bülent abi, sor bakalım kraliçenin ayağı hangi tarafta demiş. Ve Halkidiki'nin bacakları mı bunlar? Halkidiki'nin 1-2-3 tane bacak var. Kraliçe nerede? Ortada mı, sağda mı, solda mı abi?

Malgara Keşan Hoppala Paşa. Ne alaka lan? Eben Türkçe ise Ebeninki Yunanca. Anlayamadığın için kızdın şimdi değil mi? Yunanca, İngilizce de konuştuk yoruldum az önce. Mücevherat kuyumculuk, Sinaperlanta, Aykut Saygun Bey de diyecek Edirne'den. Oğlum ne alaka bunlar, ne muhabbeti, neyin kafasını yaşıyor bunlar be. Aykut merhaba Edirne. Hem kuyumcu dükkanı hem Sinaperlanta ile Aykut Saygun Bey Edirne'nin en işlek, en güzel caddesi olan Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında bulabilirsiniz. Kuyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler ve daha birçok çeşitler. Sinaperlanta ile saflığın, güzelliğin, gücün simgesi olan pırlanta ve altını Mücevherat Kuyumculuk ve Sinaperlanta Edirne'de bulabilirsiniz. Göz kamaştıran pırlantalar set halinde yine Sinaperlanta'da Aykut Saygun Bey'in Edirne'deki Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısındaki dükkanlarında. Sosyal medyada Mücevherat Kuyumculuk Sinaperlanta yazıp değerli bilgileri, oradan güzel görselleri de bakabilirsiniz. Kolay gelsin Edirne Uzun Köprü Lapseki Gelibolu. Selamlar güzel İskeçemizden. Sezer, düğün alışverişlerine altınların ayarladın mı hepsini onların? Bana laf yetiştiriyorsun ama. De ne yapacaksın bakalım sen onları? Ha? Keskin zeken var bakalım ha canım benim.

Benim edepsiz kız Asiye'nin. Sarma sarma ki eben ebenin ki. Aa bak Fagan Hacı Yusuf diyor. Sezerime dokunma diyor. Fagan alan gelirim radyo diyor. Arkada buldun kendini. Sevdirdin lan kerata kendini. Sevilmeyecek adam mısın oğlum sen? Sezer sana bir şarkı göndereceğim. Boş otobüste ayakta gideceksin şimdi. Alaş. Sarma sarma ki eben ebenin ki. Var var. Ses olarak bir çağrışım yapıyor. Tabii. Emirkan, bu dondurmacı düdüğü mü yoksa horozu mu istersin?

Haşim abim, senden bir rica istiyorum. Şu an seni dinliyoruz. Rıdvan'ım merhaba kardeşim. Hoş geldin. Tipogramadaki bütün çalışanlara, en çok da Mesut arkadaşıma selamlar. Mesut'u tanıyorum. Beşiktaşlı o Rıdvan. Bir davullama stil istiyor gençler burada. Valla bu çaldıklarımız ne? Allah gönlünüze göre versin de bunlar da davullamaya gerek yok. Baksana. Dağıttırıyor adam. Dağıttırıyor vallahi billahi. Fenerbahçe'liymiş. Ben karıştırdım Mesut'ları herhalde. Kral FM'den Fenerbahçe'ye şaba. Kral FM'den Fenerbahçe'ye şaba. Belki tipogramadan belki sponsorluk reklam alırız. Yolumuzu bulalım. Ne yapalım? Sponsorlar azaldı. Para yoksa program da yok. Sponsor yoksa program da yok. Haşim abisinden Rıdvan'a şaba. Haşim abisinden tipogramada çalışanlara, Mesut arkadaşa, Fenerbahçelilere şaba.

sanılar. Sezer oğlum seviliyorsun diyorum. Bak Fransa'dan Durmuş Ali Ağam diyor ki Sezer'e Durmuş Ali Ağasından bir ajdar bilezik takı başlasın arkadaşlar. Yaşa Durmuş Ali Ağam. Takı başladı Sezer'e. Takılar başladı. Erken değil mi? Durmuş Ali Ağam ayın 22 Ağustos'da Sezer'in düğünü. Vay vallahım düşünemem o düğünde neler olacak Sezer. Kalacak yerde buldum ben sen merak etme. Kırcaali'de. Kırcaali'nin imamıyla konuştum. Gel dedi yer var dedi kalabilirsin dedi. Nereye geleceğim dedi. Düğüne geleceğim dedi. Olur veya canım ciğerim dedi. Gel dedi. Bak görüyorsun değil mi? Manevi kuvveti var adamın oğlum. Al voltanı Sezer al voltanı. Durmuş alakasından Ajdar Bilezik Sezer'e. Recep Bacanan'dan iki tane beşi birlik. Bir tane de altısı birlik. Bre bre bre bre.

Çiki çiki çiki ta. Güneş Gold bir de Sina Pırlanta'dan sponsorluğu bekliyorum. Görsünler bu kardeşim. Onların sponsorluğu bende olur. Dur arayayım bakayım ben Atilla Bey'i. Bir de Aykut'u bir arayayım. Yapsınlar bir iyi fiyat sana. Hem Güneş Gold'dan hem Atilla Bey'den. Ama bir konuşayım onlarla. Haber edeceğim sana. Altın asacak bütün abilerimi, ablalarımı bekliyorum. Seni var, seni susak ağızlı seni. Gümüş olmaz mı yani? Sadece altın mı istiyorsun Sezer? Avin Drive, Şaban Bandak, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel ve çok çok profesyonel bir şekilde yeni mekanlarını açtılar efendim. Avin Drive, mini market ürünleri de var içinde. Çok yakında Mikel marka kahvesiyle de hizmetinizde Avin Drive. Demokritos 39 Epal karşısında Sisi Oteli'nin altında. Kikloko'dan dönerken yani o adadan dönerken bu arada o adayı yeşillendirecekler mi çok merak ediyorum. Çiçek böcek falan koyacaklar mı o adaya, o Kikliko'ya? Dur bakalım göreceğiz. Ya nasip ya kısmet diyelim. İşte tam orada Avin Drive, Şaban Bandak abimiz orada. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak, odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Büyük hizmet var orada. Avin Drive, Bandak Şaban. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçi Portal Avcıoğlu 4. kilometrede elin benzin istasyonu da hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive, Şaban Bandak. Hayırlı uğurlu olsun Şaban abicim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz Radyo Kral olarak. Avin Drive 2541-078-007 698-42-74-718 telefon numarası Avin Drive. Yeşil Euro da olabilir diye mesaj göndermiş Sezer'im. Ve mor olsa olmaz mı? Moro Euro'lardan. Galatasaraylıları unutmayalım lütfen, onlara da şaba. O gidişle yine bu sene de yine şampiyonsunuz, onu görüyorum ben. 5 sene üst üste, bu ne be? Abi yıldız, Allah Allah Arzucuğum, gökyüzünde yıldız kalmadı, yeter. Bu sene Fener şampiyon. Ya Samsun Spor ya Fener, bak söylüyorum, Yasin yaz buraya. Faganacı Yusuf'tan Sezer kardeşine şaba. Faganacı Yusuf'tan Sezer kardeşine şaba. Sezer, benden daha fazla meşhur oldun oğlum sen. Yarın canlı yayın alacağım seni, ona göre hazırlık yap. Village Market Selero Gökçeler'de kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selero'da. Ah, aynı isimde de Instagram'da da takip edebilirsiniz. Gerek sürpriz kampanyaları, gerek akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatları Village Market Selero. Village Market değil, Village Market efendim. Süpermarkette kazançlı alışverişin, çok uygun fiyatların yeni adresi. Evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Tarladan sofranıza günlük, tazecik, mevsimlik meyveler ve sebzeler. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde iş yerlerinize ve evlere kadar getiriyorlar siparişlerinizi. Village Market Gökçeler. Çalışma saatleri pazar hariç diğer günler 7-11, yani sabah 7'den akşam 11'e kadar. Pazar günleri de 9'dan 12.30 1'e kadar hizmetinizde. Artı Village Market'e gidip rente kar hakkında da araba kiralama hizmeti de sunuyorlar. O konu hakkında bilgi alabilirsiniz. 694 516

Oya Hanım demiş ki Sezer düğün hazırlıkları gibi onu da yengeye bırakma, altından kalkamazsın sonra demiş. Çok akıl veriyorlar Sezer, huzur veren yok. Yaktın kendini Sezer'im, yaktın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
6: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
7: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
6: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
7: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
6: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Celal Koca, Hasan merhabalar, Ahmet Hasan, Halkçılar günaydınlar, Gülşah Remzan Efendi merhabalar, Serkan Süleyman'ım, Sadri Ahmet günaydınlar, Ahmet Çolak ve Cafer. Cafer ne oldu? Buldun mu telefonunu, kaybetmiştim? Eğer dinliyorsan bir yaz bakalım bana, ben de merak ettim buldun mu telefonunu diye. Yeliz Mehmet Hanım Efendi günaydınlar. Milayimoğlu Ali kolay gelsin bakalım. Aydın Baysal günaydın. Ada Çolak merhabalar. Yasemin Çoban hanımefendi, Çetin Mehmetoğlu günaydınlar. Ceyhan Salihoğlu kolay gelsin Ceyhan'ım. Aylin'im günaydınlar. Taner Yakin, Yavuz Murat ve Ali Bey. Ali Bey arkana kaldı bugün yazmadı. Ozan'ım merhabalar. Üzeyir Gamgamoğlu merhabalar. Alev Molla hanımefendi günaydınlar, kolay gelsin. Atıl Güver kaptanım, günaydın bakalım Atıl kaptanım. Stop.

Kimmet Oğlu Ali Bey. Videolar geldi, sen gönderdin de açılmadı. Ne gönderdin oğlum gene? Domates, biber, patlıcan. Barış Manço'nun şarkısı aklıma geldi. Domates, biber, patlıcan. Videolar geldi, sen gönderdin de açılmadı. Ne

heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforla Master Travel'de çok tecrübeli yeni mekanıyla, yeni dükkanıyla yine hizmetinizde. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Sarıoğlu Ayakkabı Mağazası'nın tam karşısında. Panagi Çaldarı 19 Xante'de, Gümülcüne Sokağı 19'da yani. Balayı paketleri var. Sezer, sen balayı işini ne yaptın? Sen ayarlamışsındır onu oğlum. Çakalsın sen. Kim nereye gideceksin gene? Kavala'ya mı gideceksin? Serres'e mi gideceksin? Keramoti'ye mi? Deyiver bakalım aşıma kana demeyeceğim bir şey. Tınmayacağım kimseye, söyle. Arkadaş, bir şeyi çok merak ediyorum. Bu Bulgaristan şarkıları böyle dinletiyorum ve onlara acayip klipler yapıyorlar. Canı gönülden oynuyor arkadaşlar orada. Samimi söylüyorum ya. O paraları dağıtıyorlar böyle. Acayip bir enerjileri var. Motivasyonları harika. Bunlar da bizi mi dinliyorlar sabah sabah? Anlamadım ki baya. Dobro utro baya. Dobro utro bakalım baya. Pali stop. Pali tida gini. Tamam. Haydi pozdrav. Haydi ataka.

Day Day Ataka, Sezen. Seden. İkisi arka arka nasıl geldi o Sezer Seden? Seden günaydın. Halki Dikiye selamlar. Ne yaparsın bakalım mesaj edelim. Hep sen yazmayacaksın ya sormayacaksın. Arada ben de sorayım. Efendim Master Travel 3 milyon otele anında rezervasyon işlemleri. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar düzenliyorlar. Ekonomik paketlerle. Balayı paketleri az önce Sezer'e sordum. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini temin ediyorlar. Master Travel'de lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyorlar. Hem de havaalanından evinize veya istediğiniz yerlere araç içi hizmetle lüks araçlarla. Bu önemli. Burası önemli. Araba kiralama hizmeti, Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Sosyal medyada da Master Travel yazıyorsunuz. Bitişik halde gerek Facebook'ta gerek Instagram'da. Bre. Bu ne be? Bir gör azıcık. Video klibi bir gör. Konuşamıyorum. Sağ gözümden bakayım, sol gözümden konuşayım diyorum. O da olmuyor.

www.mastertravel.gr, yani www.mastertravel.gr. Teşekkür ediyorum Master Travel'e de. Radyo Kral'la işbirliği yaptığı için sağ olun, var olun, hayırlı işler diliyorum. İyi bir yaz sezonu geçirsinler inşallah Master Travel. Gidip arkadaşlarla bir tanışın, bir konuşun bakalım. Bobo, bobo.

Stop. Bak Durmuş Alagam ne diyor Sezer? Sezer'in düğününde Konya kaşık havası oynayacağım. Tamam mı Sezer demiş. Durmuş Ali zengin adam. Gönlü zengin adamım be. Soyadı gibi gönlü zengin. Bütün şabalar Sezer'e. Master Travel genç çifte hediye vermek isterse kabul ederim yani demiş. Ben yüz yüze konuştum Master Travel'in sahipleriyle. Yani bu balayı olaylarını falan gayet uygun fiyatlarla paketliyorlar Sezer'im. Tabii canım nereye gideceğine de bağlı. Fazla uzağa gerek yok. Halkidiki paketi olur. En güzeli bak ben sana samimi söylüyorum.

Halkidiki'ye git bir hafta dayı. Bir hafta yeter misin? Yeter yeter. Sabah akşam akşam. Yeter oğlum. Bir konuşayım bakayım ben Sezer Master Travel'le nasıl bir iyi fiyat yapabilirler sana. Halkidiki balayı.

0: Așa pe rezervă.
1: Olmaz ya portalavuzla gelirsin. Orası daha ucuz. Давай, давай, атака. Taştaki tu baba. Artık babayı herkes tanıyor. 7 cihan tanıyor. Avusturya'dan Cezayir'e, Kolombiya'dan Özbekistan'a, Belçika'dan İran'a kadar babayı tanımayan kalmadı. Hatta yeşil burun ve Çorçağ ülkesi bile tanıdı babayı. Hey baba, hey. Baba. Taştaki tu baba Seydan İdris Bekirli'de. Siparişlere göre kokoreç, oğlak kuzu çevirme, mangalda ızgara, kızarmış piliç, tavuk çevirme, köfteler, pirzolar. Aradığınız lezzetli mezeler ve her çeşit salata, artı mevsim salataları, orektikalar, iştah açıcı mezeler. Orektika o anlama geliyor Arzu. Orektika, iştah açıcı meze. Tavernaya gittiğinde babaya orektika diyeceksin, hemen hazırlıyor orada. Tuzluca tuzluca tebelete bu sıcak havada.
2: Stop, stop.
1: Gene mi stop bayağı? Ah bayağı.
2: Zavaştı kumpane. Haydi pozdrava.
1: Doştaki tu baba, pazartesi hariç her gün hizmetinizde öğlen 12'den gece geç saatlere kadar. Doştaki tu baba Seydan İdris Bekirli'de, Instagram'da da Doştaki tu baba olarak takip edebilirsiniz.

0: Stop! Io nego! Hai un video sponsor di voi.
1: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
2: Üstadım Aylin ablacığım çok çok selamlar, sağ olasın, var olasın. Ralalay, eskilere götürüyorum yine sizi.

baba söylesene oğlum, yazsan ya. Dün gece maçlara baktık, bayağı kalabalıktık. Saat gece sabaha karşı 4'te kapattık diyor. Seydan Edris baba, helal olsun kardeşim, hayırlı işler. Ayrıca abi şunu da ilave et dedim. Soğuk kavun ve karpuz da bulunur hoşafların yanında. Bak, erik hoşafı, kızılcık hoşafı, soğuk kavun, soğuk karpuz. Daha ne yapsın bu Seydan Edris baba? Daha ne yapsın baba? Çift eterli, haydi bakayım. Çal oradan Cevriye'yi, bırak Avrupalı bizim şarkılarımızı öğrensin. Avrupalı öğrendi o şarkıları zaten be. Yes.

0: Arkadaşı Yusuf demiş, Bobo reklam bluzları dağıtacak bütün devletlere, haberlerde göreceğiz Bobo'yu. Tabii, onun çalışmaları da var. Soğuk kavun, soğuk karpuzun yanına. Emirhan, denize götürmüyor mu baban seni? Sen al Abdurrahman'dan Emirhan'ı yanına Fagana'cı. Bin Fagana'ya, bronzlu onu. Anan. Boyacı kayıp kayıp, boyacı kayıp.
1: Allah Allah, yapma.
0: Bugaça, İsa Ahmet Usta Makral Efendi'den Şaba, İpronistasiye Şaba. Yarın geleceğim, merak etme, yakından konuşacağız. Ah canım benim. İpronistasiye'den dinleyicisine, müşterisine Şaba.

Sezer, bayılırsak programa kim devam edecek oğlum? Hazırlattım şarkıyı, tamam bakalım. Günaydın, tünaydınlar daha doğrusu, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Voria Plast, Koyunköy'de yeni yerinde, artık Voria Plast'ta perakende satışlar da var. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamız Voria Plast'ta bulabilirsiniz. Koyunköy'de, yolun hemen üzerinde. 2541-0-21-404-693-3168-949 telefon numarası. Tabii ki Instagram'da da Voria Plast Cash and Carry, Voria Plast Cash and Carry olarak takip edin. Bütün fırsatları, indirimli ürünleri, temizlik malzemelerini, bütün çeşit malzemeleri bulabilirsiniz. Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardaklar. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandrolar, siyah şeffaf görünür kapaklı siyah plastik kaplar. Hepsi Voria Plast'ta. Perakende satışlar için mağazaya kadar gidiyorsunuz. Çok büyük, geniş mağazasında bütün ürünleri görebilirsiniz, alabilirsiniz. Yaz sezonu için 2026 model plastik masa, sandalye ve tabureler de var. Çok çok renkli ve çok çeşit boyda plastik saksılar da yine Voria Plast'ta. Hayırlı işler gençler.

Sağ ol Ahmet Ustacığım. İpro'yu istersen şimdi gördüm o cam ekene yapıştırdı. Kartikiri ekenlikten. Her pazar günü açık mısın? Onu bana bir deyiver bakalım da ben bunu bir not edeceğim. Ca onu buraya. A benim canım. Radyo Kral'dan Kurdasan'ın Dayan Kanagamay. Şabak.

Aykan Akan her şey yolunda mı? Aykan Akan da marjinal bir insan. Gerçekten marjinal. Radyo Kralı dinleyenler kulübünün dinleyenler sevdiğine kavuşsun. Dinlemeyenler de Halk 2'ye gitsin.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
7: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
7: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 2541 021 831. Santi.
8: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
10: Zafiyole! Zafiyole!
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
15: Cansel'e hoş geldin. Bakayım şöyle benim müzik birazcık daha bu tarafa vermek. Ben müzik sağ kol, sol kulak, aç müzik biraz daha sen bana. Çok dil konuşunca karıştırıyorsun bazen. Cansel, selamlar Aşım abim, kolay gelsin demiş. Temizlik işleri bitti mi? Dün bayağı bir şikayet ediyordun ya geçen gün, ondan diyorum. I like the moving, moving, I like the moving, moving. Selam Aşım abim, iyi yayınlar. Ben Nurçel abim Tuncel'e ve yeğenim Mehmet'e bir istek şarkı isteyecektim. Oyun havası Canessa. Sabahtan beri çalıyoruz oyun havaları Nurçel'cim. Teşekkür ederim. Hepinize selamlar. Kolay gelsin demiş Nurçel Osman Hasanoğlu. Teşekkürler Nurçel'im, sağ olasın. Valla bugün zaten hep öyle oyun havalarıyla geçti Nurçel. Rıdvan'ım teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler. Gerçekten yapıyor Yasin. Yakından anlatacağım. Yakından anlatacağım. Mikrofondan olmaz. Halil İbrahim dinleyicilerin morali düzelsin. Hüseyin Halil İbrahim. O kim baya faganacı? Bir oğlum. Dinleyicilerin morali iyi değil mi? Bu arada Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde en az 32 kişi ölmüş, 700 kişi de yaralanmış. Herhalde bunu sabah okudum, bakayım. Evet, sabah okudummuş. Mehmet Ali Brent abi, daha yeni gelişmeler varsa sen de gönderebilirsin. Çok çok geçmiş olsun Venezuela halkına. 7.2 ve 7.5 büyük depremlermiş. Allah muhafaza etsin, Allah korusun, Allah yardımcılar olsun. Elimizden bir şey gelirse seve seve. Venezuela demeyin. Allah muhafaza, biz de fay hatlarının üzerinde bulunuyoruz. O yüzden... Απομένα τόσο, τα λέμε αύριο πάλι αδερφέ. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ. Bitti bitti şükür demiş. Ha, hazırsın yani tatile Canselcim. Tamam canım. İnşallah başka temizlik işleri açmazsın başına.

Enerji gelir dinleyicilere hazırlattım hemen Canessa'yı. Siz oynamaya hazır mısınız Nurçel? Tamam mı? Öyle şarkı isteyip de oynamadan olmaz. Kral FM'de şarkıyı dinleyeceksin. Oynamazsa oynayacaksın. Sonra Aykan Agam'a kurda sanıdan. Sen ne ara gittin oraya? Gülüyle mi gittin vardın oraya çak? Bay. Aykan Agacığım, klima ile ilgili bir sıkıntı varsa hemen Ahmet Sami Ustam'a gidiyorsun. Gülünün klimalarının bakımını yapıyor. Klima sıvılarının kontrolü var. Klimaların temizliği var. Ahmet Sami Ustam, elektrologos haftaki Newton Oto elektrikçisinde. Termayı kuştu soktuğu soktuğun vuruyor. 28'de Bezinci Aral'ın bir dizinin hemen yanında. İskeçimizden Kavala istikametine giderken sağ tarafta Ustam Ahmet Sami. Klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü ve bakımı ondan sorulur. İki tane avtomata yeni makinesiyle birlikte Ahmet Sami Ustam'dan. Pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar dükkanında kendisi. Elektrik, elektronik yedek parçalar, oto, elektrik aksesuarları, batarya bakımı ve servisi, klima sıvılarının kontrolü, LED lambaların takımı ve ayarları, aracınızın yani bütün elektrik ve cereyan işleri Ahmet Sami Ustam'dan. İnsanda da sam.elektrişin olarak takip edin. Telefon numarası mı? Cep telefonu da telefon numarası da yokmuş. Cep telefonu 693-979-2743. Ahmet Sami Ustam. Nurçel hazır mısın? Vistonida Mert kardeşim orada. Bütün yıl boyunca yağ satışları Vistonida'nın, zeytinyağlarının kalitesi zaten biliyorsunuz. Kokusuyla, lezzetiyle, tadıyla Vistonida bütün yıl boyunca gerek Avrupa'da gerek memleketimizde yağ satışları tabii ki var. Yemeklerinize, sofralarınıza, sağlığınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca yağ satışları uygun fiyatlarla. Tabii ki Vistonida'da. Yalımı'da Elotrovio Vistonida Olive Oil 698-74-51-656 telefon numarası, ama siz www.vistonida.de'den bütün bilgileri de bulabilirsiniz. Online shop da var, online alışveriş de var. Vistonida Olive Oil yazıyorsunuz. Orada ürünleri 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık olarak göz atabilirsiniz, bakabilirsiniz. Vistonida, Koptero'da, Yalımlı'da. Ayrıca Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere iyi bir yaz sezonu, zeytinler için de bol bereketli bir yıl diliyor. Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. İpro'nun istasya İsa Alo Ahmet Ustam her pazar açıkız dedi. Hikayesinde öyle paylaşmış. Ben bir onu onaylatayım, bir teyit edeyim, ondan sonra sizlere söylerim. Yaka Pullman durağının karşısında Panagiç Aldar 694'te Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Proenistasi, kurular, tropitalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemisto, acılı kasoropita ve pizzalar. Çok çeşit tostlar ve sandviçler. Proenistasi'nin ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Gurbete giderken yanınızda alabilirsiniz efendim. ...2541-30-50-53... cep telefonu 693-63-65-628... İpro Enistasi.

Bu Canese ne demek be? Nurçen. Tunceli Neşe Gülcan'dan abime şaba. Kral FM'den dinleyicisine şaba. Tunceli de Gülcan'a da Nurçen'e de şaba. Canese ne? Canselim yazmış Almanya kavruluyor çok sıcak diye. Klima. Sen buraya gelince buradaki sıcakları gör Canselim.

Aa, demek öyleymiş. Recep ustacığım sağ olasın. Çok yerde açılar. Şu canesi simeni ise kala poşesi diladı. Aa, ise kala. Kala mısın sen? Kala mısın yani? O manaya mı gülüyor abi? Yaşama Recep usta. Canesi. Çok yerde açılar. Ekskavator Yusuf.

Valla Cansel'in ben de soracaktım onu. Oralarda yüzme havuzu falan ama Cansel demiş yüzme havuzu yok mu diye soracağım da böyle sıcaklarda üst üste millet hijyende sıfır, deniz denizdir. Tamam arayacağım. Doğru, deniz de her zaman denizdir. Artık buraya gelince Cansel'im hadi bakalım hayırlı yolculuklar diliyorum. Adliyada programımızı bitireceğiz. Teşekkür ediyorum yine bütün katılımlarınız için. Gerek sponsorlarıma gerek bütün dinleyicilerime Aynalı Baba'ya da teşekkürler. Sağ olun.

Arzu, ben teşekkür ederim. Harika bir program oldu yine. Sizin sayenizde, dinleyicilerin sayesinde, kıymetli dinleyicilerim benim. Kıymetli vakitlerini yine bize ayırdılar. Çok çok sağ olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun demiş Arzu. Sağ olasın. İyi günler. Tschüss. Afiyet olsun.

akışa, işten işe durmuş alakacım, ne yapalım? Aga hayırdır, nereye? Soğuk karpuz mu keseceğiz? Durmuş alakam. Yarın kısmetse yar.

diğerini istemiştim, o da ayrı. Aydın'ım çalarız, yarın da çalarız. Davulsun evet, bayağı zamandan beri dinletmedik. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Selero, Gökçeler, teşekkürler. Master Travel, Güneş Gold. Lay lay lay lay lay. Ray ray. Vistoni'de zeytinyağları Yalımlı, Patos Coffee Tuni, Tosteki Tubobo, Seydan İdris kardeşimiz. Mücevher Ad Kuyumculuk, Sinan Pırlantı, Edirne, Saidoğlu Günay. Oto Elektrik, Ahmet Sabi Ustam, İproyun İstasi, İsa Ulu Ahmet. Warrior Plast, Koyunköy Barış kardeşim. Perikom, Seden ve Perihan sponsorlarıma teşekkür ederim. Sağ olun. Allah size daha çok versin efendim.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
6: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
6: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Yavaş yavaş bakıyorum. Hava bulutluydu, açmış. Aşim de kaçmış. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin efendim. Aykan Agacığım, ben yanlışlıkla aradım seni, kusura bakma. Gönül pencereniz her zaman açık olsun. Bugün birazcık Yaşar Nuri Öztürk Hoca'dan, birazcık da

biraz da Ömer Hayyan'dan bir şeyler okumaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek af ola. Nasip ve kısmet olursa yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar. Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στην

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez halde. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

serpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü.

Yarınlarım boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

Gününüze Haşim'le renk katın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin İstasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
5: Kartal Cemil'de.
4: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor, alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.